Ele tinha um que era feio, babá, coitado, depois me pia com sobra mais, aram se desolgo, ele se desolgo. Não tinha como a gente não queria, não você não foi que franga saga, não tinha que ser acabado de ver, aram se tohan, aí já acabou de olhar para o offside. Aí já acabou de olhar para o offside. Aí já acabou de olhar para o offside. Aí já acabou de olhar para o offside. Se não, que tinha feito do clube, mas o time é caro, a vai para o caramba, o time é Nara gama sele pasa den. Nara gama turunda rumba rumba rumba. Nakte kama jifu. Nakte akwende mana. Adi desi bedeman. Basi bedeman. Nara gama de chen de chen. Nara gama chen pi akwende mana. Dai pa chen la sele. Chen la ba chen pi chen la chen sin das. Nara gama chen mana. Haba ba chen chen la chen kuma sin la chuma ba chen la mu chen. La apo ba mu kuma la. Ba na soko na fura fura chen la sele na sakari. Ya ko chen ga ejel banking. Ya ya chen ya chen kuma chen la. Ya sa mu chen banka ya ku chen banka sen. Jawara mutakuwa almasle kitara kitara gol almasle sadaze oba kwaita jawara mutakuwa mutakuwa kitara zero kitara almasle chukua jamani chukua jamani vaita amen ya live na radio baba kaina masano Jawara mutakuwa ina mbona almasle Segera mucara pewa. Saga wakanda masamba rampola. Naga makuchani ke kichara. Isote tuwa mafea anga zaga. Naga kama nikula sasoze. Mache demani. Yake kwa mpila kusara. Yara mfea. Franga zaga ninyo. Naga mbebe chuchanga. Jawara sambo vya. Nasamba mpila. Naga wakanda mpola. Makuna makuna mpola. Naga wakanda masasimu namba. Naga kichara kusara ukulaiza. You're not going to be able to get your money. You're not going to be able to get your money. Negara gaki kendine insanlama. Bize insanlama. Yani ben kalıkçıya sakam ayı. Yoksan ama kimi kimse. Adan en yakına kakam pire bence boya yandan. Vay pagi bari. Ya buna ne gifir. Bebe ne kama kama. Yuvala çok kama kama kama. Çoğu alamı çakuma. Yegin arba kipa ve kimya kiçara fındıkla. Yadan bu çekin kam. Nasıl bizi kuram gama çakarı gama. Kale çabını çakçıya maçı bu kimse. Macam kita dah busuk dalam surga, fikir cek kicara. Fikir cek cemil kicara pun dokar. Macam kita dah tiga satu naik dah. Berapa kumala emu kicara zero. Ya baga zafir super, absolut akap. Kalau benda ada fikir apa cek tulen hajar jo. Exclusive lunch. Kau mula kau degil awal kim John. Ada bagai dah ya. Asal dia zaku. Macam kita zaman. Macam kita zaman. Jangan kami cuci angin.
Maçın ikinci duran Vedav Aleyton Pilar'ı Adamek geçen yere Raçak Amamut'u Franka Sada Dini Geri Banda Çigörü Yandırlar Faruk Umeya Faruk Umeya Yadamı Kaydı Faruk Umeya Vamur Ama Yavru Mabı Çemel Bako Çompiye Çalımı Çakuba Yapma Çakuyu Yavru Mabı Çemel Ki Tarafın Bıkra Çalımı Çakuba Demal Yavru Çakuba Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Bıra Kusura çalım okuyla. Bir de böyle program olur. Ama fayda tahli ve böyle tanı kutsa bilse. Al hilele mi kundane. Hilele mi kundane. Ya böyle kanı kutsa bilse. Yalar ben de maç ediyse. Bakara gönü varsa bana bana. Oğlan bir de koruma çabukça. Tüne bak tüne hadi mi var. Mükemmel hadi de bayım. Ama mükemm ki ona. Eke komik seke kalı çakara ne bin. Öde konu sana asayda zavuk. On ne olur. Yolun asayda ben uçum. Ama çok koyu çabağım. Sana oraya ki çalışsın çok kalmasın ben gelin bakın.

Karemu mutambala. Birasam yapı. Kitarama girmemba. Karemu mutambala. Egen agame kekengiri. Bakın agame kekengiri han. Kapıya çaba farkı. Resim bile kitane cene ayağında. Kitane cene ayağında. Bir bu kulübe çap. Kulübe gene mesle kulübe mutambala. Kitane bak. Kulübe çabaya mükemmel akvaryo. Mesisi henriye. Mesisi bulama henriye. Namayla yok koçu ve sobosa. Agana antu. Barotin ya mukama diman. Agana ma isa kuna yemi ofal. Barotin ya mukama. Agana kena ma isa. Barabara wa kuchamina hanu. Ali musika sila fiyata. Mula ambu diman. Dala sami gifuid. Adi agama ya mukama. Adaba wa isa mpila hanu defense. Volpe sa chukitara emu. Bakula cha mpila hanu. Bagala rumba rumba rumba rumba. Imbaba diman. Arası böyle bunu. Resam ama defans. Yagama kökengiri. Yagama ve kusuma ne gifi. Ada çubla farpa. Yagama ve sen begama kuçumi. Ege kuçuma seva çekeceksin. Ama kimen yemini seva çekeceksin. Ege kuana kuçuma seva çekeceksin. Nece kama bu çözse sorun ya kitara. Yagama kuçuma ben bu vanda ve çim ya kitara fin bu kıyap. Yagama kuçuma ben kuçuma ben kuçuma. Yagama ben çim. Bari etemi pula. Ama kemal ya ki tarafın bu kulab. Ayızına hanı. Ayın içimden boksan. Kalem onu verme daha da keken yok. Sana ki tarafa yiyo. Neden ben ki? Faruk Kumar bu çakısına prensiyo. Prensiyo ile pi. Yani etem pula koyam onu. Ne yapayım kurun gibi onu. Ne yapayım bu? Sigaz kaç uçan. Ne kadar bu yıkama ha bu garafı. Ama pula. Müşal onu ayın. Ne kadar bu sıma kurun gibi onu. Ne bu sen haber edersin bu. Yasır bana da pay. Regi gazı kılan ayda haber ne çalsın bu sene çok belli kutu. Ama gönlü. Afrika bir okudu yarabı yönelik cümle sabır kim kim. Hasan gazı okudu ve süpermarket. Ama sefrin geldim. Ve kim kim çok halkı oturdum. Prensi ve Wi-Fi pa futbol kulağım. Ne gün arıyor kim pay. Lagama çimi kimse musun dikili. Maçeli kimse musun dikili. Prensi ve demen. Maçeli. Era sindica sindica mohano. Agora o Leitão Pira. Na samba no defer. Ela dá aqui o Chandira. Ela na puxa no espaço para mal. E a briga se olha seu sen. Que jogo é uma. We are live. Vale ser um Pira ano. Aja vassa menuma. Será em Salomão. Na samba no que se joga no Chacuva. No Chacuva joga. Na samba no Recebi Joko. No Recebi Joko. Nerede yamısını peski sıra hemen yolu varsa. Hemen yolu varsa ne sen yoksa cime kalema. Cime kalema demen. Cime kalema. Namçanın da çöpürün adama fıydık. Yagama güçünü de bunu sıra sana sana. Rıfırın adama. Bakura bir sabı sıra koşa mükemmel kalıysa da yürüsü sıra çabuk. Bakuya yomu yomu. Bakura yoksa yürüsü sıra çabuk. Yürüsü sıra çabuk. Yürüsü sıra kalıysa bakura yoksa. Hala spice efendim. Kinana mwina kachawa msa mwenda. Mwina mdakulu gayo. Bakulecha mwana mwacho. Mwina kwecha wanyini. Mifala gama achi. Nagala gende. Nakula hiyo hano. Nichala gama kenda maisha parampera. Franka saba gino. Nadiro kusila. Machini kinza. Machini kinza. Nasila wisancha. Ya Gusel Vahabu Gadaf. Vahabu Gadaf. Ya Gama Kökengiri. Ya Ben Sırıp Basan. Hüsaba İleyon. Hüsaba İleyon. Ali Musika Suvanini. Hüsalumu. Ya Samana Morus'a Dici Oku. Ya Levan Pi Yoksa Ve Karemun Duygu. Ya Gama Karemun Duygu Beyle Musuma. Ama Çöndü Yakti Çara Fülbü Kırab. Karemun Duygu Beyle Musuma. Ama Çöndü Yakti Çara Fülbü Kırab. Ben Pesip Ki Çara Gol Eynam. Ya Leva Dene Maysam. Dakika Kuvayo Eyna. Bagaba kene maise berampora. Bagaba otom tepeya. Aba chemi ya kitala football club. Bagaba ta alim siga si imbaba wa timu ya faipa. Imbaba deman. Ale sirom pila kwenye mono. Bagaba gulika. Milicho ni kalinsa. Bagaba gwesa wese gorgam soin. Ya chemi ya kitala football club. Bagaba guchume. Machi ni kiza deman. Agaba referifeki cha chemi. Ya kitala fulbu kılaf. Ya tekama çoğalı mı çakuma franka sayda. Çoğalı mı çakuma. Namgama ve çalı mı çak.
Janale Tompina Pora Mono, Yajan was Shiva Pora Pora, by Park Women now. I take a pass of Kuruma by Boxer and Bona Baina, Nagana Kamaman, Nagana Tuchangi, Jimmy Kerman and Mama Fotorium, Nagasa Kuruma Mono, Jimmy Kalama, Nabu Gadafi, Nakakai, Emmanuel Wasson and Baba Tompu, Kitara Rabian, Mr. Jimmy Kalama, Yamchara Kachafiki Chan, Yachimu Kitara Football Club, Yamama Franka Saga. Zagadino and Gamalo Champo, Alpha Fruit Franca Saga, Zagadino, Zagadino, Zagadino, Labo from Gamma Gurukam, Nagurukam Franca Saga, Zagadino Magama, Franca Chumo Silka Saga, Nagama Kajama Siljo Kuraja Sora Kurukai, Gamalo Champo, Bakona Kurukawa Chimia Kitara, Pila Fire Pump, Nagana Gamisar and the Chimia Kitara Football Club, it's a flying for Kitara, Pia Kukuna Champo Lampola, Nagama Kuchumahano. Yabusana Machina Kilza, Machina Kilza, now Chakama Wahabu Ganafu, Emmanuel Wasagi, Chakama Mutu, Piraveja Vesa Vesa Gorgana Sago Kitcha, the Kanakikas Rikinan and Amaran, Chinas, that you can meet it, Viper Football Club of Amaran Girakuma Champion, our committee to keep Machacha Fufa Super Cup, live on the radio, Abu Chima Kalama, Namgama Hande Chima Kalama, Chima Kalama Jima Kalama, Namgama Hande Hande Hande Hande. I'm going to go to the Football Club. Freaky kick Kitara Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. Wahabu Gaddafi. I say this is a football club. Agamalo Champira, Bakuri Champira, Bagamasa Chenikinza, Nagaragala Ronda Parapora, Agamasa Ramasa Ramasa, Nasama made the film, Nagamasa Pass, Nagama Kenya Parapora, Seven Jagi, Barangay, Ama Viper, Bako Kurumba, Bakuna Kurichaka, Selacha Kurichaka, Nagamba, Furunagama, Isakona, Kama Kitana Yakuaboki. But we are playing like the Chancellor. Nagaba Korea was sent about Viper. Korea Viper Football Club. Follow Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba So far, so good of a Viper Football Club, Kuba Nava Kitara Football Club, Nagawa Gander, Nagawa Champina Major Field, Nanava Hagazin, Kikangi, Franka Sagarama Musimuka, Nagutanaka Chimla Kitara, Nagusanga John, Natam Tere Kirakai, Emmanuel Waswa, Nasamak Sanka Fruit, Nanagusara John the Man, Isalema, Nagabla Pasi Nagama Kikangi Han. Flanka Saga, Saga Dino, Nabjaka Emmanuel Waswa, Emmanuel Waswa, Nakiwa Flanka Saga, Emmanuel Waswa, Nanagama Pelio Tanga Guham Hale, Prince Lord, Martin the King said the line, Nagana Guham, Nagana Gawa Kanda, Kitara Football Club, Namukana John, Achaya Martin the King's up, Akura Singa Hale, Pila Hale, Java Guham, Alasika Pain, Sebastian Lena, Oma Kuita, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
ile goje goyanam ba gaba ba kuchuma ama kim ya kichara ful bukrab el kone ya kichara ful bukrab is kone ama kim ya kichara ful bukrab is kone ama kim ya kichara ful bukrab agulota bakulota mpira hanyo mwache mikisa leso mpil sigaze jime karela agulota mbu yama mwache mya kichara ful bukrab bakula msabisi tumakulota mbao wadema Kapele chambo wa sambe. Kapele faru kumbia makule chambo wa demaka. Makule chambo. Baru kumbia wa damano kumbimach. Kumbawa. Damano mbile silamu kia. Kare kumbia. Faru kumbia mbile yapati kumbawa izile. Hawa kia mbile. Nakele wa sambo mbile fil. Yuwa gawa kaino maiso. Franka saga. Yuwa wa chambo na wasa Franka saga. Refara mpira na gubara. Imacha kusambilo. Baipa mba champion na basipa kapu wa chende kichara. Hagawa isa tuhari hemo. Kulasa kichara fsende gena mese kuendeza. Hageno lenge ya gena mese kwenye yechereza. Mbufaka za kaf. Confederation. Hazia kwenye gena mese kwenye zivinja kwenye wasabe ya mse chim. Ya basenja wa tuwe sabe mimo. Habe chimu ya mwagadiso sumadia. Habe ya kwenye mkanga ni mwile kwenye kumina gino. Ana spesa. Kwenye mpira sofa. Nikogu mwasebe. Mchumbala wa gena supermarket. Haba tuni hadmi ya wadanjo. Haba nge chabwe nge pecho. Mbavale ngena mchum sente. Na wakichele kwenye mkamasi. Kwenye mkanzia kile kiongi kwa spasi mama. Alingo alina kakai kuchika fuinda kani kuonka. Mpaka wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale wabale w